0: Oye, por favor, señora, ¿dónde está el tambor? Estoy perdido aquí. ¿Qué pasa?
1: Bir dakika, hangi dilden konuşuyorsun? Anlamıyorum. Aa, İstanbul mu? Burası canım İstanbul.